0: Sağ olun. Sağ olun. Bu akşam birçok sanatçı dostumuz böyle bir gecede benim şarkılarımı söylemek için buraya gelmişler. Benim için inanılmaz bir hediye oldu bu. Büyük yorumcular, büyük sesler. Onların hepsine de çok teşekkür ederim. Ben de şimdi sizler gibi onları zevkle sizleri de burada dinleyeceğim. Daha sonra da sahneye geleceğim tekrar. Sağ olun.
1: Erzincan Radyo Jam 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

cemliliğine, itikat tamlığına, diğerini bir Allah Allah. Allah Allah, bismişah nad aliyel mesarul acayip tevcidi hü avnen leke bin nevayip.

Dirmeye ya Rabbim, sana yalvarken toprağını titreten şehitler hakkı için duamızı kabul eyle, muradımızı hasil eyleyesin. Dil bizden nefes ver, uzun kenacı bekletlerinden Muhammed Ali'den yeni yuru yaradan Allah gibi umudan ol Allah, eyvallah Erender Demir'e hü gerçeğe yani.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: yakızır, canın yakızır. Gözü görenlere her yerden hazır.
1: Evvel baştan Muhammed'e selavat.
2: 95.5.
1: Allah aşkıyla dolan.

Dimler göründü. Dedim ki erişir himmet, dedim ki erişir himmet, dedi çok beklersin hayat.

Kendi secdeye ve iyâke nâbûdiye elestü ikrar göründü ve iyâke neştaille ihtiren imandır sille o sırat el müstakille Ahmed-i Muhtar göründü Sırat el lezine zikrim enemta aleyhim fikrim Gayril mağdubu aleyhim deyince settar göründü Veled dalin hatmeyledi 114 sure söyledi

İncil geldi. Kur'an da ber kemal oldu. Ali Fatima'yı aldı. 12 imamlar göründü. Şah Hasan-ı Müjdeba'dan

Cafer bir erken yürüttü, Cafer bir erken yürüttü, Kazım Rıza ilmi yuttu. Takin Akinur'dan kalktı, Hasan Alesker göründü.

aşıklar kaynadı coştu. Yüzüldüler dar göründü. 80.000 Urum'un eri, 90.000 Horasan piri, 100.000 kayıp erenleri, Serçeşme hünkâr göründü. Talipler yıkandı yundu, Allah aşkı ile yandı. Dalın sultandan uyandı, Kızılderili pir göründü.

0: gezdim 18.000 alem. Şimdi bu diyar göründü. Gezdim 18.000 alem. Şimdi bu diyar göründü. Allah Allah Allah Allah.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
3: Erzincan Radyo Can.

0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız birden şefaat göresiniz. Darlarınız, divanlarınız kabarılı, muratlarınız kasvalı. Dergâh-ı İzzetine yazılmış olur.

Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
0: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: kalite ve güvenin adresi.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 7873. Esinti Bahçe Restoran, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

çaresizdik. Yürekli oluşumuzdan bir aşktır diyerek yüreğimizi sonsuz uzaklıktaki ışıklara varana kadar aşk için yücelttik. Biz aşka ulaştık, evren şaştı. Dağlar yüreğimize eş değer düştü. Ondandır sevdalılar nice...

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı Park içi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün...
2: Büyük Postane karşısı Park içi.
3: Evinize, iş yeri, tadilat, dekorasyonda aradığınız her şey şimdi adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemeleri, yapı ürünlerine...

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

İnşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz favori gümüş.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyoca 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: 2 doiz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Eminellerde Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

bir seher vaktinde çıktın dağlara. Alkan içerisinde bembeyaz karı, alkına bakıp cem oldu. Sana bu sevda, bu hasret yeterdi aslında. Dost bağıyla, hasret bağıyla kal gülümle.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Barış Altay, yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır.

0: yapmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: 6 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
2: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
3: Erzincan.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş. Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: alanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş. Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Sit çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır.

0: yapmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Erzincan Radyo Can 95.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş. Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: evinin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evde kes
0: 23 40 40. Duyuz.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş...

Meydan okuyan, mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3620 2114-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: yapmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı park içi.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 18 Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

kalite ve güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalar.

0: Şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Tecrübe taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı park içi.
6: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyuz de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
4: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
7: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Küçük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 7873. Esinti Bahçe Restoran, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

kalbinin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen...

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler Unlu Mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler Unlu Mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler Unlu Mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı Park içi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: yanlış anladım. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdım yüreğimi, yanlış anladım. Fikrimi ince güdüm, yanlış anladım. Merhaba bile demeden.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün ver.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Efendim 95.5 frekanslarından Erzincan Radyo Cem'den sesimizin yüreğimize ulaştığı her yere sevgiler, saygılar. Yeni bir Yansımalar programıyla sizlerleyiz. Evet, haftanın iki günü sizlerleyiz, Salı ve Perşembe. Ve haftanın son programını gerçekleştirmek üzere yeniden geçtik mikrofonlarımızın karşısına. Evet, bugün yine program sizlere Uzay Perde, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda katkılarıyla başladı diyelim. Ve katkılarından dolayı bir kez daha sponsorlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Ve Yansımalar programı olarak yine radyomuz arşivinden birbirinden güzel eserleri, çalışmaları sizler için seçtik. Bu güzel eserlerle, çalışmalarla bugün de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ve dilerseniz birlikteliğimizin ilk güzel açılış eserini çalışmasına geçelim. İlk güzel açılış eserimizi çalışmamızı grup halimiz, ahvalimizden seçtik. Ve sizler için yine güzel bir türküyü, Aşan Bilir adlı türküyü seslendirecekler. Ve bizler her zaman olduğu gibi ilk güzel eserimizi çalışmamıza şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra katkı sunan sponsorlarımızı unutmadan Uzay Perde, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran çalışanlarına ve değerli müşterilerine bugünün ilk güzel eserine çalışmasını göndermiş olalım. Sizler bir kez daha 95.5 frekanslarına Erzincan Radyo Cem'e ve Yansımalar programına hoş geldiniz diyerek ilk güzel eserle çalışmayla sizleri şimdilik baş başa bırakıyoruz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Evet, ilk güzel eserimizin çalışmamızın ardından bizler yeniden geçtik mikrofonlarımızın karşısına. Uzay Perde Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda bir başka güzel bir eserle çalışmayla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Şimdi şöyle sponsorlarımızdan Uzay Perde diyelim. Evet, biliyorsunuz Uzay Perde artık Erzincan'da uzun yıllardır sizlere hizmetlerini sunuyor. Artık bir marka haline geldi diyebiliriz. Ve özellikle şöyle yaz sezonunda birçok değişiklik yapıyoruz evlerimize ve bunlardan birisi de perde olabiliyor. Bu yılda yenileme anlamında perdelerinizi yenilemek gibi bir düşünceniz var ise bu yılda mutlaka şöyle Uzay Perde'ye uğrayın, çeşitleri yerinde görmeye çalışın ve tabii ki cam balkon perde sistemleriyle de Uzay Perde sizlere yeraltı çarşısında hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Evet, Uzay Perde Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi Handan Aydın yorumundan bir eser, bir çalışma sizler için geliyor. Ara ver diyeceğiz.

Evet, Çağlar Restorant, Urkur Yemiş ve Uzay Perdecilik sponsorluğunda Yansımalar programı devam ediyor. Yansımalar programında ben program yapımcınız ve sunucunuz Haydar sizlerleyim. Şimdi şöyle yine sponsorluğumuzdan Çağlar Restorant deyip arkasından bir başka esere çalışmaya geçelim. Evet, Çağlar Restorant artık bir yılı aşkındır Ali Doğan tesisleri de Çağlayan Beldesi'ne kaldığı yerden hizmetlerini sürdürüyor. Yine o güzel, birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle damak tadınıza şöyle hitap edilebilecek birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle bu sezonda da iddialı Çağlar Restorant diyoruz ve Çağlar Restorant Çağlayan Beldesi'nde diyelim. Evet, Çağlar Restorant Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perdecilik sponsorluğunda bir başka güzel bir eseri çalışmayı şimdilik sizlerle birlikte paylaşacağız. İlke Türkdağ'ın yorumundan gelecek. Hep birlikte dinliyoruz. Allı Turnam. Radyo Cem.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir başka güzel bir restore çalışmayı sizlere göndermeden önce şimdi sponsorlarımızdan Uğur Kuru Yemiş diyelim. Efendim, günlük taze kavrulmuş kuru yemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuru Yemiş'te sizleri bekliyor ve Uğur Kuru Yemiş ise Buğday Meydanı'nda. Evet, Uğur Kuru Yemiş, Uzay Perde ve Çağlar Restoran sponsorluğunda birlikteliğimiz Hava Nur yorumuyla devam edecek ve bir başka güzel bir eseri çalışmayı sizlere dinletmiş olacağız. Hava Nur'un seslendireceği eserin çalışmasının hemen sonrasında yine kısa bir reklam arası diyeceğiz. Birlikteliğimiz içerisindeki ilk reklam kuşağımızı yayına ulaştıracağız ve ardından kaldığımız yerden yine birbirinden güzel eserlerle, çalışmalarla sizlerle olan birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı park içi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

0: evinin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
1: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
0: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

Efendim kısa bir reklam arasının hemen sonrasında Emel Taşçıoğlu bizlerle birlikte oldu. Sunay'ı da Deli Gönül Sunay'ı adlı esere çalışmayı sizlerle birlikte dinlemiş olduk ve Yansımalar programı kaldığı yerden devam ediyor. Çağlar Restoran Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perde sponsorluğunda sizlere ulaşmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle sponsorlarımızdan bir kez daha Uğur Kuruyemiş deyip arkasından sıradaki eserimize geçelim. Günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'e sizleri bekliyor ve Uğur Kuruyemiş Buğday Meydanı'nda deyip bir başka eserle çalışmayla birlikte elimiz devam ediyor. Sıradaki eseri çalışmayı Emrah Mahsun'un yorumuyla dinliyoruz.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kısa bir aramız oldu ve hemen sonrasında yeniden sizlerleyiz ve Çağlar Restoran Uğur Kuruyemiş Uzay Perdecilik sponsorluğunda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi şöyle sponsorlarımızdan bir kez daha Çağlar Restoran diyelim. Biliyorsunuz Çağlar Restoran artık yeni yerinde Ali Doğan tesislerinde bir yıla aşkındır Ali Doğan tesislerinde yine Çağlayan Beldesi'nde kaldığı yerden hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. O leziz yemek çeşitleriyle yine sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Yine bu sezonda da Çağlar Restoran Çağlayan Beldesi'nde iddialı diyoruz. Evet, Çağlar Restoran Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perdecilik sponsorluğunda bir başka güzel bir eseri çalışmayı sizlerle birlikte paylaşacağız. Sıradaki yorumcumuz Erzincanlı bir hemşerimiz sevgili İsmail Özden olacak. Yine güzel bir türküyü çalışmayı seslendirecek. Sardı Dört Yanımı adlı o güzel eseri çalışmayı sizler için yorumlayacak. 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de Yansımalar programında birlikteliğimiz bu güzel eserle çalışmayla devam ediyor. Sonrasında bir başka güzel bir eserimizin, ezgimizin anonsunu yapmak üzere yeniden bu frekanslarda sizlerle birlikteyiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi sponsorlarımızdan şöyle bir kez daha Uzay Perde diyelim. Efendim, Uzay Perde artık Erzincan'da uzun yıllardır sizlere hizmet sunuyor ve artık bir marka olduğu isim olarak ve özellikle yazın gelmesiyle birçok şöyle değişiklikler yapıyoruz evlerimize ve belki bunlardan ilkini, önceliğini perdeler de alıyor olabilir. Bu yılda perdeler anlamında bir değişiklik düşünüyorsanız yaza şöyle girerken, bu anlamda mutlaka bir Uzay Perde'ye tekrar uğrayınız. Hem fiyat listesini yerinde görmeye çalışın, hem de çeşitleri, ürün kalitesini de yerinde görmeye çalışın ve tabii ki yine cam balkon perde sistemleriyle de yine farkını hissettiriyor Uzay Perde Erzincan'da diyelim. Şöyle Uzay Perde'nin adresini sizlere hatırlatalım. Uzay Perde Yeraltı Çarşısı'nda. Evet, Uzay Perde Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda bir başka eser çalışma Sabahattin Kiraz yorumuyla gelsin sizler için. Mevlam bir çok dert vermiş diyecek. Arkasından kısa bir reklam arası. Reklamların hemen sonrasında yeniden burada sizlerleyiz. Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: de ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün ver.

0: Şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
4: Erzincan Radyo Cem 90.

0: Yine kısa bir reklam arası arkasından Seyfi Yerlikaya yorumundan yine güzel bir eser çalışmayı dinledik. Hemen sonrasında yeniden sizlerleyiz. Çağlar Restorant, Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perdecilik sponsorluğunda birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi şöyle sponsorlarımızdan bir kez daha Uzay Perde deyip arkasından bir başka esere çalışmaya geçeceğiz. Evet, biliyorsunuz artık Uzay Perde Erzincan'da bir marka oldu isim olarak. Birçok ürün çeşitleriyle sizlere hizmetlerini sunmaktaydı Erzincan'da. Yine bu yılda sizlere birçok ürün çeşidi ve yelpazesini sunmaya devam ediyor. Şöyle yaza doğru birçok değişiklik yapacak iseniz ve bunlardan birisi de perde olacak ise tercihiniz mutlaka Uzay Perde olsun diyoruz. Hem ürün çeşitlerini yerinde görmeye çalışın hem de cam balkon perde sistemlerini de yine yerinde görmeye çalışın diyoruz. Bu anlamda Uzay Perde Yeraltı Çarşısı'nda sizlere hizmetlerini sunmakta diyelim. Evet, Uzay Perde, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda Selda Bağcan yorumundan bir eserle çalışmayla birlikte elimiz devam ediyor.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

Evet, yeniden mikrofonlarımızın karşısındayız ve şöyle bir kez daha Çağlar Restorant diyelim. Çağlar Restorant artık yeni yeri olan Aldoğan tesislerinde biliyorsunuz hizmetlerini sürdürüyor. Bir yıla aşkındır artık Aldoğan tesislerinde sizlere hizmet sunmakta. Yine o güzel yemek çeşitleriyle, leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı bu sezonda da yine Çağlayan Beldesi'nde bekliyor diyelim Çağlar Restorant. Evet, Çağlar Restorant Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perdecilik sponsorluğunda şimdi bir başka eser çalışma sizler için geliyor. Sıddık Doğan yorumundan dinleyin turnalar diyoruz. 90.

0: Can, Radyo Can 95.5.
1: Şimdi de Uğur Kuruyemiş diyeceğiz ve arkasından bugünkü kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Efendim günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'i sizleri bekliyor ve Uğur Kuruyemiş ise Buğday Meydanı'nda. Evet, Uğur Kuruyemiş, Uzay Perde ve Çağlar Restoran sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Yansımalar programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için. Arkasından yine katkı sunan her sponsorumuza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programı kaparken yine sponsorlarımıza bugün de hayırlı işler ve bol kazançlar dilemiş olalım. Ve son güzel eser çalışma sizler için Zeynep Karababa yorumundan gelecek. Ali Ali Diye adlı eser çalışmayı değişti sizler için göndereceğiz. Son güzel eser çalışmayı şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra tabii ki de katkı sunan sponsorlarımızı unutmuyoruz. Çağlar Restorant, Uğur Kuruyemiş ve Uzay Perdecilik çalışanlarına, ayrıca değerli müşterilerine yine bugünün son güzel eserini çalışmasını göndermiş olalım. Evet, haftanın iki günü sizlerle izlemiştik. Salı ve Perşembe. Bu haftaki programı burada sonlandırıyoruz. Haftaya Salı yine aynı saatler içerisinde burada sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar ve Erzincan Radyo Cem'de kalın diyoruz.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: Eminellerde Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: evinin adresi. Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Erzincan.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler Tandır yeniden üretime başlamıştır. Biz piyasaya yeni gelmedik, sadece geri geldik. İşte ürün çeşitlerimiz, vazgeçilmezimiz olan tandır ekmeği, kopul, sac ekmeği ve tandır ketesi Gerçekler Tandır'da. Gerçekler Tandır birçok ürün çeşitleriyle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizde. Telefon 0446 212 08 08.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
3: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
4: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı.

Çağlar Restoran, yinlenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.

0: gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: Eminellerde Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

evinin adresi. Erbar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Erbar Alışveriş Merkezi. Erbar'da alışveriş her zaman keyifli. Erbar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Erbar'a uyar. Erbar, alışverişin keyifli adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

En kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48. Gerçekler Tandır yeniden üretime başlamıştır. Biz piyasaya yeni gelmedik, sadece geri geldik. İşte ürün çeşitlerimiz, vazgeçilmezimiz olan tandır ekmeği, kopul, sac ekmeği ve tandır ketesi Gerçekler Tandır'da. Gerçekler Tandır birçok ürün çeşitleriyle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizde. Telefon 0446 212 08 08.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisi ile değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favori

0: Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem 95.5.
2: Gün gelirse dağ koyarsa, soluksuz sevdiğim.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler Tandır yeniden üretime başlamıştır. Biz piyasaya yeni gelmedik, sadece geri geldik. İşte ürün çeşitlerimiz, vazgeçilmezimiz olan tandır ekmeği, kopul, sac ekmeği ve tandır ketesi Gerçekler Tandır'da. Gerçekler Tandır birçok ürün çeşitleriyle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizde. Telefon 0446 212 08 08. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: Rabbinin adresi. Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.0.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: 2 doyuz dürüm, 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Dois.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Çeşitlilik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

Ruhumu duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekiler anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: Tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti

0: 6 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan söyleyeceğim bu türlü radyo sözü 95.5.
2: Güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayal olmayı. Dağlarda kar olsaydın.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100.

0: Ayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Ziyaret şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket

0: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan Radyo Cem.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: Gerçekler Tandır yeniden üretime başlamıştır. Biz piyasaya yeni gelmedik, sadece geri geldik. İşte ürün çeşitlerimiz, vazgeçilmezimiz olan tandır ekmeği, kopul, sac ekmeği ve tandır ketesi Gerçekler Tandır'da. Gerçekler Tandır birçok ürün çeşitleriyle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizde. Telefon 0446 212 0808.
1: İki döviz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Döviz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Döviz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Döviz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gözünden kaçmam. Düştüğüm dehlizde boğulup ölsem, sen üzülme diye yaramı açmam. En fakir halimle sözlerine talibim, her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim, sen incinme diye derdimi açmam. Susmaktır sevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbim nereye kaçış? Allah'a sunduğum içten yakarış, sebebim olma diye adını anmam. Sana düşkünlüğüm aciziyet değil, seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim alnını eğil, ateşlere düşsem vallahi yanmam.

Kızarsın diyedir bu tedirginlik. Kızarsın diyedir bu çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpmam. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsam haddimi. Sayfalarca döksen bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine